0: olarak anneyi kendi izniyle alalım. Önce ben mamam. Aslında ya bir an cuma bu kadar sonra yine bana hakkınızı olsun.
1: Amin. Maka bo ose kele no gendi bona bond fm 92.9 kan yoro bere gugu a ayi la chi anyi ga na ganihu na yabo akpomok.